Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygnalyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30-a çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenarı kala Türk Saat 3 A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, hormatly dinleyijiler. Gepleşimden soňky bölümine möhüm şahsyet barada gurulum berer. Ol süýgüni ýazdy, watany ýazdy, erkinligi ýazdy, adalaty ýazdy. Diýenan hukuklaryny, şahsy erkinlikleri, halkyň bilimini sahna geçirdi. Din hyýanatçylygyny soraq atyna alýan, jemgyýetçilik deňsizligine gün tertibi getiren Jafer Jabbarly we onuň unudulmaz eseri aýdyn barada söhbet ederiz. Biziň bilen galyň. Jafer Jabbarly 1899-njy ýylyň 22-nji martynda Bakunyň golaýnaqan Hyzy owatyna maşgalanyň 14-nji çağat bolup dünýäge inýär. Entek 3 ýaşynda kakadyndan jyda düşen Jafer ejesi Şahbeke hanymyň pidakärligi bilen ulalýar. Garyplyk sebäpli beýleki dogandary mektebe gidip bilmedi kim bolsa, ejesi tutanýarlyk we uly arzuw bilen diňe onuň okatmagy başarýar. Bilim durmuşuna molla mekteplerine başlan Jafer, entek başlangıç mektep yıllarının son kısımpına mahali, ilkinci koşkularını ve hekayalarını yazmağa başlar. Dikini ve ahlasilen mollumların ünsünü özüne çeken yaş Jafer, bir neçe vaqtdan son 7. Ruh Tatar mektebine yazılıyar. Maddi kıyınçılıklar onu Alekseyev mektebinden Baku Politeknik mektebine ekste de ol her kili şertlerde yazmağı ve öğrenmeği devam ettiriyar. Tunuot durmuşunun ilkinci yıllarına satirik ve lirik koşkulara uğurgun Jabbarlyynyň bu dövrdaki eserlerine Tevfik Fikret'in tətiri aydın duyuluyar. Kalamını garipliğin ortasına iteleştirip ulanın bu yaş ses Vaqtın geçme bilen Azerbaijan edebiyatynyň iň güýçli setleriniň birine öwrülýär. Jafer Jabbarlynyň edebiýat ýoly hünermenler tarapynyň 3 esasy döwre bölünip öwrenilýär. Bu döwürleriň her biri hem Jabbarlynyň galamyndaky kämilleşmegi, hem de Azerbaijanyň jemgyýetçilik özgörüşini şöhlenendirýär. Birinji döwür 1920-nji ýyla çenine bolan ýyllary öçüne alýar. Jabbarly bu döwürde ilkinji goşgularyny Mektep, Babay Emir we Kurtuluş jurnallaryna çap etdirýär. Gurup döwürüne bir ýetim goşgusy bilen goşgu bäsleşigine birinji orna munasyp bolýar. Alawçy söwdegärler jemgyýete peýdasy bolmadyk intellektuallara we dinallara edilýän adalatsyzlyklara satirik goşgular bilen tanqyd edýär. İlkinji drama eseri Vefali Seriyeni, ilkinji hikayesi Aslan we Ferhadi ýazýar. Tarihi drama Nasreddin Şani ýazýar. Tripoli sögüşi we Edirne'niň basyryp almagy atly eserler bilen türk milletiniň garaşçylyk we gahrymançylyk destanyny sahnalaşdyrýar. İkinji döwür 1920-nji ýyldan başlap emele gelýär. Bu döwürde jemgyýetçilik deňsizligini we sınıflaryň arasyndaky çatnaşyklar bardaky aýdyn we Oktay Eloğlu atly möhüm eserlerini ýazýar. Azerbaijan tarihine we halk rowayatlaryna ugrugyp Gyýyl galasy atly goşgu bilen ýazylan hekayany tamamlaýar. Teatr bilimini çuňlaşdyrmak üçin üniversitede dolanyp barýar. Dinanlara garşy edilýän zulumlary we olaryň erkinlik görüşini gurrun berýän Gulzar hekayatyny ýazýar. Shakespeare'in Gamlet eserini kem bu döwürde terjime edýär. Kämillik döwri 1920-nji ýyldan başlaýar. Jabbarly bu döwürde taryhy we jemgyýetçilik temalary kämil we realistik usulda ýazýar. Ot gelini eserinde Arap çoluşuna garşy duran meşhur Babek'in taryhy hikayatynyň üstü bilen watana bolan söýgüni we erkinlik ygtyýaryny gurrun berýär. Dinan hukuklarının üstüne durup geçen Dilber hikayesini yazar. İng meşhur eserlerinin biri olan Sevil eserine olsa, Azerbaijan dinanın karşısızlık ve alatlık görüşünü taklaştırıyor. Ova yerlerinin üstünme olan bağlayadın almaz eserini, halkların doğunluğunun üstüne duran 1905, İlle ve Yaşar eserlerini yazar. Köp eserini kino düşürüyor, rejissorluk ediyor. 1933-nji ýylda İnçe Tunğut Hademi ady bilen hormatlanýar.

Şoň kimi ýygmanymyz bolan Aýdyn oýuna gelmek bilen Aýdyn jemgyýetde tanalýan we hormatlanýan biri bolmak arzuwyny edýän, emma garyplyk bilen göreşýän ýaş ýigitler. Oğudunluğu ve tiratlığı bilen her kimi hayran eden gültekine ören aşık olan Aydın, kakatının ölümlen garipba düşen bu denemlen ölünyar. Görünüşe göre bu soğuli birleşmedir. Emma Aydın'ın içki dünyati karşılıklar bilen doğulur ve ölünmeyen getiren cevap keçirgi onun konulundaki bincalıklığı ayırmayar. Vaqtın geçimi bilen söýgüýniň ilkinji oduny küýtemäge, eline bar bolan zadyň gadyryny bilmedigi başlar. Gültekin bolsa onun tersine durmuşlaryny we aýdyny ayakta saklamak üçin her dürli pidakalygy gödüňi alýar. Dowamly işi bolmadyk, hem akıl hem köňül taýdan uly çökkünlik ýaşaýan ýoldaşynyň ýagdaýyna çydam edip bilmedik Gültekin, çäresizlik bilen kyn karara gelýär. Bay önürji döwlet beýin himayetkärligine sygnyp

Gaza, açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Genotsidin miskin soqor nishanasi bilim. Gelin şuun Palestinlerin bilime olan söygüsü barada söhbet edelim. Olary durmuş yolunu ugrukturucu mukaddes kitap bolan Qur'an oqa diýilen buyruk bilen başlanýar. Olar Yaradanyň bu emrine şeýle bir çoň ýürekden ygrarly bolupdyrlar welin, üstlerine tonnalap bomba ýagdyrylypdyr, öýleri ýer bilen ýegsan edilipdir, maşgalalary şehit bolupdyr, yaralanypdyrlar, emma okumaktan hiç haçan el çekmendirler. Bu söýgü diňe bir 2023-nji ýylyň oktýabryna başlamady. Ol asırlar boyu devam edip geliyen, nesillen nesle geçiyen ılmı mirastır. Gelin meydanı bari yoğu 365 kilometr olan dünyanın vicdanına öğürlün ve ehli taraftan güvhür yaralı uğurdayan Palestine'nin küçücük bölüğü Gaza'nın bilim boyunca görközülürünü ters alalıyın. İlatının takminen 70 götürümü bozgun ya da bozgun neslinin olan Gaza doluğuna soğutluluk derecesi 97-98 götürüm olup, üsüp varyan yoğurtlardan has yukarıdır. Esas anam yaşların arasında soğutluluk derecesi tas dol üpçün edilendir. Takminen 2 milyon ilatı olan ve ilatın ören gürle yerleşenini karamazdan Gaza İslam Üniversiteti, Al-Azhar Üniversiteti ve Al-Aqsa Üniversiteti ýaly awraýly ýokary okuw mekteplerine eýdir. Başlangyç bilime bolan gatnaşyk 95 götürümden ýokary. Orta bilime dowam edýänleriň sany hem ýokary. Sewitleýin kynçylyklara garmazdan ýokary okuw jaýlaryna dowam edýän ýaşlaryň sany hem

0: 767-nji ýylda Gaza şäherinde dünýäni ýetdi. Bu ızzat yurdunun eýeleri ata babalarından galan ılmy mirasy soňky demleçenli gorap saklar.
1: Gaza, aşlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotolkundan TRT.net.tr salgatyndan internet arkaly, çanak anten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

Efirde Türkiye Ovozi Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 8. avgust Şanba. Türkiye'de saat 13.30. Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Ovozi Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dasturlarını dinleyapsız. Dasturumuzu 16 metr 17670 kHz kısa dolgun canlı frekansta dinleyapsız. Shuningdek www.tarida.uzbek.com va sun'iy yo'ldosh Tursat 4 orqali Votes radio kanalidan tinglash mumkin. Bugun dasturimizda so'nggi yangiliklar, turk dunyosida san'ati va g'aza, ochlik sinovi, matonat, insoniylik nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

Hurmatli dinleyiciler, siz Türkiye Oğuz Radyosu'nun Özbek Dili'de kundalik dasturlarını dinlediniz. Dasturumuzun tekrarını ise Türkiye vakti bilen saat 05.30'da, Özbekistan vakti bilen saat 07.30'da dinleyiciler mümkün. Menzilimiz Türkiye Oğuz Radyosu'nun Özbekçe bölümü. Elektron poştamız uzbek.trt.net.tr. Şunda kılıp Türkiye Avaz Radyosu'nun Özbek Dili'deki dasturunu yakınlayımız. Gelgüsü dasturumuza tekrar uçuraşkınca hayır aman bolin.

0: Este é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Girinç vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilo sakalletin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: Gazze yaşaşka devam etti. Defaatlerce vayron buldu ve her sefer kaytadan kat götürüp ayakta durdu. Bugün Boston şinoslar Gazze toprağında her bor kazış işlerini alıp borganları da güya tarihinin yangi bir sayfasını açadılar. Bronz davrasiga Mafreq davri oid bandargoh qoldiqlari, Rum davridan qolgan sütunli ko'chalar, Bizans mozaiklari, sufonlar va qabrlar. G'azza o'z toprog'i ostida minglab yillik hofizasini hanuz ham saqlab kelmoqda va bu hofizaning eng jolib izlaridan biri ham uning otidadir. Miloddan oldingi 15. asrga oid Misr saptlarida bu shaharning oti G'azzot deya yod etiladi. Oshur tosh bitiklarida ham bunga o'xshash shaklda qarshimizga chiqadi. Bugun arab tilida ishlatiladigan g'azza oti ham ayni o'sha ta'mirdan keladi. 5000 yil davomida oti buyuk o'lchakda yashashga davom etgan shaharlarning soni dunyoda juda ham ozdir. Bugun g'azza deyilishi bilan ko'plab kishilarning zehnida faqatgina vayronagarchilik, qamal va dard-alam ko'z oldiga kelishi mumkin. Holonki bu qadimiy shahar insoniyatning o'rtoq hafizasining eng muhim bekitlaridan biridir. Minglab yillar davomida kemalar umid bilan yon bo'shagan, shamolida ziravorlar hidlari gezgan, turli tillar, madaniyatlar va insonlar uchrashgan bir o'rta yer dengiz darvozasi. O'tmishni bilish, bugunni tushunishning eng kuchli kilitlaridan biridir. Ba'zan bir shaharni chindan tanish uchun faqatgina bugunning tutuniga emas, balki ming yillardan beri dengizga ochilgan o'sha qadimiy bandargohiga boqish kerak. Lekin Falastinning yashirin hikoyalari faqatgina bandargohlarda yozilmadi. Ba'zan bir cho'l g'orining tinchligida yashirindi va ba'zan ham 2000 yil davomida hech qanday qo'l tegmagan eski teri qog'ozlari orasida kutib turildi. Mana shu kelgusi bo'limda bizni insoniyat tarixining eng buyuk bosonshunoslik kashfiyotlaridan biriga olib boradigan o'sha tinch g'orlarining eshigini ochamiz. Tinch dengizi qo'lyozmalari. Kelgusi bo'limda ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: 这里是 Туарчи Чешен Бан по Дентай.
8: Инджи Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
1: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
3: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyo'ya.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın bahardı.

derece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiştir.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
24: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboruva glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
31: It Türkiye hangi radyo ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Muhterem dinleyiciler, Türk Dünyası'ndan Simalar Dasturu'nun yangi sonu bilen birgemiz. Dasturumuzun bugünkü sonu da Kırım'ın bükülmez iradesi Mustafa Abdül Cemil Kırmoğlu mavzusuna toxtalamız. Halkara münasebetler boyunca mütexessis doktor Cemil Doğaç İpek'in mavzu hakkındaki mülahazalarını itibarınıza havale etmemiz. Şunda hayatlar var ki, avval ular bir milletin takdiri bilen ham uygunlaşıp ketadi. Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu'nun keng tarqalgan nomi bilen aytganda Mustafa Cemil oğlu'nun hayatı Kırım Tatar Türklerinin songi 80 yıllık maşakkat ve karşılık tarihinin aynen özüdür. Onun namını tilga almay turup na 1944-cü yılgi sürgün azabını, na vatanga qaytish kurash dostanını, na bugün bosib olingan Kırım'da davom etayotgan mavjudlik uchun ham kurashini hikaye qilish mumkin. Cemiloğlu 1943-cü yıl 13-cü noyabrda Kırım'nın Sodak hududdaki Aysezer kışlağıda dünyaya geldi. O hali 6 aylık godaklıkta 1944-cü yıl 18-cü mayga öter keçesi Stalin'nin buyruğu bilen barca Kırım Tatar Türkleri ham Katarı hayvanlar bu aradaki yüklenedigen vakitlerge tıkılıp Özbekistan'a sürgün kılındı. O şekilde vatanda cüda yetilgen karib 200 bin kişinin diğerli yarımı yolda ve sürgünün dastlabki yılda açlık, kasallık hem de kaşaklık tüfeli hayattan közümdüler. Cemiloğlu ana şu ülken halaket içi de ulgaydı. Ama sürgün onun irodasını sindirmadı. Aksinçe bütün umurunu bağışlaydıgan maksadını unga anlatadı. Vatan Kırım'a kaytış ve öz halkının hak hukuklarını bütün dünyaya jar salıp yetkazış. Yaşlıgıda danayok Kırım Tatar Milli Hareketi safiga koşulgan Cemiloğlu ko'p o'tmay Sovet tizimining g'azabiga uchradi. Surgun haqiqatni oshkora etgani, xalqining tarixini o'rganganligi va uning haq-huquqlarini himoya qilgani uchun universitetdan haydaldi. U bir necha bor hibsga olinib, umrining jami 15 yilini Sovet qamoqxonalari va mehnat lagerlarida o'tkazdi. Uning nomini dunyoga tanitgan voqea esa 1975 yilida boshlagan va rapparasa 303 kun davom etgan ham ochlik namoyishi bo'ldi. Majburan oziqlantirish orqali tirik saqlab qolingan Jamiloğlu'ning ham bu qarshiligi insoniyat tarixidagi eng ulug' davom etgan ochlik namoyishlaridan biri sifatida qayd etildi. Bu namoyish Nobel mukofoti sohibi olim Andrey Saxarov boshchiligidagi jahon jamoatchiligining e'tiborini Qrim Tatar xalqining kurashiga qaratdi. Jamiloğlu kurashining eng e'tiborga loyiq jihati shundaki, u eng og'ir zulm qarshisida ham hech qachon zo'ravonlikka murojaat qilmagan. U o'z xalqini doimo qonuniy asosda tinch ammo qat'iyatli qarshilik ko'rsatishga undaydi. Ana shu prinsipial pozitsiyasi bilan Qrim Tatar harakati butun harakat qiladigan haq-huquq kurashiga aylantirdi. Sovet Ittifoqi parchalanayotgan bir paytda Jamiloğlu 1989 yilda vatani Qrimga qaytdi va yuz minglab vatandoshning ona yurtiga qaytishiga boshchilik qildi. U 1991 yilda o'tkazilgan ikkinchi qurultoyda Qrim Tatar Milli Majlisi raisi etib saylandi. Bu vazifani 2013 yilgacha davom ettirdi. Uning rahbarligida Qrim Tatar turklari surgun kunlardan qayta tug'ildi, qishloqlar barpo etildi, maktablar ochildi, ona tilda ta'lim hamda milliy madaniyat ham qayta tiklandi. 1998 yildan buyon Ukraina parlamentida deputat sifatida faoliyat yuritgan Jamiloğlu xalqining ovozini xalqaro minbarlarda yetkazishda davom etdi. U Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi va ko'plab xalqaro mukofotlarga sazovor bo'ldi. Biroq tarix buyuk kurashchini na yana bir bor ham sinovdan o'tkazdi. 2014 yilda Rossiya Qrimni noqonuniy ravishda anneksiya qilgandan so'ng Jamiloğlu'ga

0: Yer Türkiye'nin sesi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radiosa.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

sale qu'aucun néant. Rüzgardan daha serin, başaklardan daha nazlı.

göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların umudun ötesinde ne olur? Göç eden kuşlar gibi gidip gelen umutların

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım arası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 arası da Girinç vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım arası da kıska tolkun 31 metr 9595 kilohertz saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

sözüm, sana olan hudutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

böylece beklemişizdir. Sabah 7:30 vapuruna sen koşa koşa yetiştir.